0: yükseklerde.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ben seni.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Ön bizim için böyle.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: hanımlar beyler günaydın Şana'da. Haftanın son iş gününde yine sabahların efendisi %100 canlı yayında. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Şu anda radyosunu açıp benimle birlikte olan herkese kocaman bir günaydın. Keyifliyiz, neşeliyiz. Yine her zaman yaptığımız için daha iyisini yapacağız. Yolculuğunuza eşlik edeceğiz, yüzünüze tebessümler konduracağız ki bugün sanki buna çok ihtiyacınız yok gibi. Neden? Çünkü haftanın son iş günü. Ha tabii cumartesi günleri çalışanlar var ama hiç ilgilenmiyoruz. Yok şaka yapıyoruz ama nihayetinde hafta sonuna giriş yapıyoruz hep birlikte. Mevsim olarak da tam böyle tatil havası. Zaten elimizde sadece haftanın son iki günü ya da işte belki de 2,5 günü var. İyi şekilde değerlendirmek lazım. Ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Özellikle burada olanlar, tatile gitmeyenler, iş sebebiyle bir yere gidemeyenler, parası olmayanlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani hafta sonu. Gerçekten çok merak ediyorum. Tamam, deniz cepte, onu biliyoruz. Ama onun dışında neler yapıyorsunuz? Benimle paylaşmanızı çok isterim arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabında direkt mesaj olarak bu konuyla ilgili yaptığınız her şeyi benimle paylaşabilirsiniz. İçlerinden böyle ilgimi çeken güzel bir şey olursa yemin ediyorum geleceğim. Bak söz verdim, geleceğim ya. Pazartesi sabahından cuma sabahına kadar geldik arkadaşlar. Radyo işi birazcık zor bir iş. Dinleyenler genelde şey diye düşünüyorlar. Ne kadar neşeli, ne kadar rahat ve kolay bir iş. Hiç alakası yok arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Ben her gün bu programı bu kadar iyi hale getirebilmek için nereden baksanız bir 15 dakika kendimi yırtıyorum ya. Anlatabildim mi? Ama motivasyon çok önemli. Çok fazla bahsettim bu konudan, biliyorsunuz zaten. Bak. Geçenlerde Norveçli bir kız mesaj yazdı bana. Kız Kıbrıs'ta okumuş, Rum tarafında. Buralarda da çok fazla vakit geçirmiş. Türkçe'yi de fena değil. Şey yazmış, mizah anlayışına bayılıyorum. Norveç'te komedi diye bir şey pek yok. Beni çok eğlendiriyorsun, tanışmayı çok isterim demiş. Ya millet, ben bunu hiçbir zaman anlamadım. Yani birinin komedisini çok beğeniyorsun diye neden buluşup tanışmak istersin? Ya komiğini mi yiyeceksin? Hani mizahını mı öpüp koklayacaksın? Ne yapacaksın ki be? Yani Norveçli kız yanlış yaklaştı bana. Ha zekana hayranım, 18 çocuğumuz olsun istiyorum, DNA'na ihtiyacım var gibi seksi bir şekilde yaklaştı. Tamam, o zaman bir düşünülür ya, eyvallah. Ama sırf komik olduğumu düşündüğü için benimle buluşmak isteyen 1.80 boyunda sarışın mavi gözlü yıkılan 25 yaşında genç bir Norveçli kızın hiçbir şansı yok. Kusura bakmasın ama. Ya arkadaşlar, bazen size de oluyor mu? Böyle sanki uyurken gece birileri gelip beyninizin yarısını çıkartmış almışlar gibi. Ya oğlum, eskiden olsa senden nefret ediyorum, umarım cüzdanlı bir deveye suratını yalar falan gibi diyen bir Norveçli kızı bile tavlamaya giderdim. Çalışırdım ya. Yani ne zaman bu kadar müşkülpesent ve kıl bir herif oldum ben? Pardon ama. Ya testosteronum bu kadar mı düştü arkadaşlar? Yani libido eskide kalan bir hatıraya mı döndü? Neler oluyor Allah aşkına ya? Neler oluyor bana ya? Ben her sene kontrole gidiyorum arkadaşlar. Tüm vücudumu kontrol ettiriyorum. Vücudum derken iç organlarımı. Ne var ne yok diye. Gittiğimde şu testosteronumu da ölçtüreyim dedim. Şimdi olması gereken değer, hani diyelim ki 135 ile atıyorum 800 arası. Benim 170 çıktı. Ya idareten, hani kimliğinde cinsiyet bölümünde değişiklik olmasın, böyle resmi evrak işleriyle uğraşmayayım diye hatırına oraya konmuş fazladan bir 40 birimlik testosteron miktarı. Hemen doktora sordum. Aşısı var mı? Yükseltebilir miyiz bu oranı doktor bey? Tabii ki sabahların efendisi dedi. Olmaz olur mu? Şat yaparız. Testosteron şatı. Yalnız iki tane yan etkisi var. Saçlarınız dökülecek ve sinirli biri olacaksınız dedi. Şimdi müthiş bir ikilem. Yani 170 yat 170 testosteronla böyle karınca kararınca idare edeceğim. Ya da hiçbir kadının çekemeyeceği kel sinirli bir ruh hastası olacağım. Ya onu seçeceğim. Ya lanet hayatımda hiçbir şeyin ortası olmadı zaten millet. Vallahi billahi. Neyse. Neyse, sabah sabah canınızı sıkmayayım. Ölçtürmeyin östrojen, testosteron falan. Moral bozmaktan başka hiçbir işe yaramıyor millet. Samimi söylüyorum. Pekala, program başladı. Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Günaydın mesajlarını da istiyorum arkadaşlar. Benim için önemli. İki şekilde bana günaydın mesajı yollayabilirsiniz. WhatsApp numaramız var. Onun üzerinden 0533-888-1010 WhatsApp numaramız. Ya da sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak yine bir günaydın mesajı yollayabilirsiniz.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar gazapostla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar gazapostla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar gazaposta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Evet, canlı yayında Radyo Enerji'de şimdi sabahların efendisini dinliyorsunuz. Yolda mısınız? Trafikle cebelleş bir durum mu var? Yoksa çoluk çocuğunuzla mı uğraşıyorsunuz? Ya da işiniz gücünüzle mi kafa yoruyorsunuz bilmiyorum ama Allah rızası için hepsini bir kenara koyup beni dinler misiniz? Yırttım kendimi sabahtan beri bu programı yazmak için ben ya. Tamam mı? Ya hiç açmayın radyoyu. Yani dünyevi meselelerinizle uğraşın ya da hakkını vererek dinleyin. Ya bazen bir paragrafta 12 tane birbirine bağlı şaka yapıyorum. Yani bu yarım kulakla dinleyebileceğiniz bir program değil ki. Hep neden oluyor bunlar biliyor musunuz? Para ödemiyorsunuz ya program için. Tabii. Ödeseydiniz çocuğunuza sus evladım para verdik programa diye azarlardınız. Ya. Bir arkadaşınız arayıp etrafımı sardılar çok kalabalıklar lütfen yardıma gel dese kusura bakma kanka 45 dakika daha beklemen gerekiyor diyecektiniz. Tabii neden mesela biri Cem Yılmaz gösterisine gittiğinde hesap makinesi kağıtları çıkartıp yıllar gelir beyannamesini doldurmuyor halletmiyor? Ya bilet pahalı millet. Ha ben sabahların efendisi diğer yandan ucuz mu? Ucuz bile değilim bedavayım ya. Yani tamam, okey. Şimdi operasyonu açalım birazcık. Operasyon şu, reklam veren bize para ödüyor. Ve siz de reklamı duyunca onların ürününü satın alıyorsunuz. Yani varsayımsal bir döngü sağlanıyor. Ama şimdi doğruyu konuşalım. Sırf duydunuz diye. Mesela 56 yaşında bekar bir adamsınız. Sırf beni dinlerken bebek bezi reklamı duydunuz diye mesela... Hani sabahların efendisine destek olalım babında. mesela gece çıktığın kızı tavlayıp eve geldiniz. 4 paket büyük boy bebek bezi kenarda duruyor. Haydi anlat ve izah et. Ya medyada çalışan arkadaşlarımızın hayatını masum medeniyet seviyesinde idame ettirebilmesi. Destek çalışmaları çerçevesinde. Kaçtı zaten libido ortadan kaçtı. Yani... Destek çalışmaları çerçevesinde dedim ve orada seksi bir şey kalmıyor arkadaşlar ya. Şimdi ben zengin arkadaşlarımı seviyor muyum, sevmiyor muyum? Tam karar veremiyorum. Bazen hayat herkes için kolaymış, çok kolaymış ve her şey herkes tarafından kolayca yapılabilirmiş gibi bir davranıp konuşuyorlar. Gıcık oluyorum böyle uzaylı tavırlara ben ya. Birçok zamanda hesabı ödüyorlar... Ve çok iyi yerlerde yemek yeme şansı buluyorum. Mesela geçen gün zengin bir arkadaşım bize geldi. Dışarıdan yemek sipariş etti arkadaşlar. Ve bakın ben yemek uygulamasından iki kişi için 12 bin lira harcandığını ilk defa tanık oldum. Evet. Sushilerin üzerinde trüflü mayonez vardı. Yani birçok şeye yeni tanık oldum o gün anlayacağınız. Yemekler de çok iyiydi. İster istemez bu insana karşı hiç istemeseniz de içeride bir yerde bir sempati duyuyorsunuz. Doğru mu? Of ya. Ya insan fakir olunca karakter inşası da çok zor oluyor ya. Yani ben bu muhtaçlıkla nasıl ki kişisel gelişimimde ilerleme sağlayabilirim ben ya? Vallahi billahi. Neyse anlayacağınız. Henüz karar vermedim. Zenginleri seviyor muyum, sevmiyor muyum? Yani belki de zihnimin berraklaşması ve karar verebilmek için biraz daha türüflü bir şeyler yemem gerekiyordur. Bilmiyorum. Bir kaz ciğeri, ıstakoz filan. Ve zengin arkadaşlardan da destek bekliyorum. Ve unutmayın zengin arkadaşlar. Bütün bu çabanız, yani yapacağınız masraf filan hepsi sizi biraz daha fazla sevmemiz için, tamam mı? Unutmayın sakın bunu ya. Rica ediyorum arkadaşlar.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiği şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kisitisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 0. Zaya Coastal Club.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: دي دال دي صباح للرن افن سي صباح للرن افن سي
1: يونايتد
0: صباح للرن افن سي dinleyiciler, Radyo Enerji'de bir cuma sabahını beraber geçiriyoruz. Lütfen şu anda mutluluktan havalara falan uçar mısınız? Ya ben yapamam. Hayır ben yapamam. Bu programın varlığı benim için sizin için olduğu kadar mühim değil. Evet. Adım Sabahların Efendisi. Evet, zaman zaman ben tatildeyken eski programlardan kolajlar yapılıyor. Ama eski programların en iyi yerlerinin kolajları. Bu yüzden ben yokken daha iyi programlar dinliyorsunuz millet. O açıdan. Ben bu hafta biraz annemin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kaldım millet. Birazcık. İşte sigorta sorunları falan bilmem ne. Sigortası şusu busu. Anneme diyorum ki anne 2 milyon dolarım var, sigortayla uğraşmasak olmaz mı ya? Ya kendine ait bile değil, benimkini kullanıyor ya, o açıdan ben. Ne kadar hızlı geçti zaman değil mi arkadaşlar? Pazartesi günaydın dedik, şimdi cuma sabahına günaydın diyoruz ya. Zaman su gibi akıp geçiyor millet, değerini bilin. Sevdiğiniz insanlarla daha fazla vakit geçirmeye özen gösterin. Benden söylemesi. Bak ben geldim 53 yaşına. Şunun şurasında adam akıllı bir 40 yıl daha yaşarım herhalde. Adam ölmeyecek ya. Aslında bu hafta benim için çok keyifli değildi ya, ne yalan söyleyeyim. Otomobil almak için kredi başvurusunda bulundum. Olmadı. Ya sen kime kredi vermediğinin farkında mısın? Ve krediyi vermediğin için neler duyabileceğini biliyor musun sen? Ha? Aysel? Neyse. Hem otomobilim var benim. Evet var da 3000 kilometreye geldi. Ne zannediyorsunuz, eskici miyim ben ya? Ha? Neyim? Sahaf mıyım ben ya? Hiç gireceğim yoktu. Neyse, banka kredisi başvurusunu iptal eden arkadaşa biraz fazla yüklenmiş olabilirim ama hani hak etmediğini söyleyen varsa onunla da kozlarımı paylaşırım. Yani tamamen zekayı yarıştırıyorum ben bu programda, biliyorsunuz. Ve bu insanlara bordromu yolladım. Yani normal şartlarda bordromu gören insanlar evlerini üstüme yaparlar ya. Ay, neme lazım böyle bir ipotek bulunsun diye, anladın? Yani bunun nedeni nasıl olsa dünyadaki her şey bana ait zannederler ilk anda. Ve artık bu iş çözülmezse ben de bütün zengin insanlar gibi lanet olsun peşin parayla alacağım arabayı. Evet ama hoş bir şey değil. Ondan sonra işte içimizdeki yabancılar neden Kıbrıs'ta yatırım yapmıyorlar? Yani bana kredi vermezler, gidip borç içinde yüzen işsiz birine 50 milyon lira kredi verirler. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var bence. Ve hatta bence ülke içinde bazı sistemlerin de düzeltilmesi lazım. Ve hazır sistemi düzeltirken küçücük bir dokunuşla erkeklere hayır demeyi yasaklayabilir misiniz? Ha? Ya inanır mısınız? Yani hayatım zarfında seyrek de olsa hayır cevabını aldım. Ve ilişkilerden soğuttu beni. Hayır çok çirkin bir kelime değil mi millet? Bir de kanunen istediğim şirkette kendi beğeneceğim ve tespit edeceğim bir maaşla çalışmamı sağlayacak yeni bir kanun da eklersek eğer süper olur bence ya. Nasıl fikir? Değil mi? Sizden ne haber? Ya keyifliyiz. Cuma sabahını yaşıyoruz millet. Bugün de atlattıktan sonra fora tatil bizleri bekliyor. Ben mesela yayından sonra kaçıyorum millet. Evet, biliyorsunuz karavan hayatım var benim. Çok da keyif alıyorum. Karavanıma yeni tente taktırdım. Tabii ki, hani sanıyorsunuz siz beni? Efsane oldu. Merak eden arkadaşlar var. Karavanı nereden aldın? Bakımlarını nereye yaptırıyorsun diye. Arkadaşlar karavan Kıbrıs'ı hiç duymadınız mı? Allah aşkına ya. Karavan Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'taki karavan sektöründeki en önemli isim arkadaşlar. Samimi söylüyorum. Efsane karavanlar var. Tüm modelleri zaten Instagram'da yayınlanıyor. Oradan da girip kontrol edebilirsiniz. Ama benim için en önemlisi karavanı satın aldıktan sonra verdiği hizmet arkadaşlar. Mükemmel. Bayılıyorum ya. Bir şey istesem anında çözümünü üretiyorlar. Anında yardımcı oluyorlar. O yüzden eğer karavan hayatını düşünüyorsanız arkadaşlar, yeni bir karavan almak istiyorsanız doğru adres Karavan Kıbrıs.
2: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: kıpırsın,
1: kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
2: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
3: Alışverişte doğru adres.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA, 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Kombos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız retro

Tilki. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Mercedes kombosun sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Ya bırakın o hesap makinesini elinizden ya. Döviz ne oldu, bütçe ne bitti? Ya bu sene arabayı değiştirmem gerek diyenler kendi kendinizi yemeyi bırakın millet. Çünkü size hayat kurtaracak, cüzdan rahatlatacak bir teklifimiz var. Karşınızda otomobil dünyasının en akıllı, en uslu ve en yakışıklı üyesi yeni hibrit GLA serisi. Konfor deseniz zirvede, teknoloji deseniz gelecekte. Hibrit verimliliği sayesinde yakıt cimriliği de en üstünde. İyi hoş da parayı ne yapacağız diyorsanız sıkı durun. Şimdi alıyorsunuz, ödemeyi ta gelecek yıla bırakıyorsunuz. Yanlış duymadınız. Bu yıl sadece keyfini sürüyorsunuz, hesabı kitabı seneye kalıyor. Üstelik bu lüks ve konfor Kombos otomotiv showroomlarında 45 bin senden başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Bizce bu fırsat kaçmaz millet. Bence komşudan da önce davranın ha. Hadi hemen şimdi 0533 866 1310'u arayın ya da en yakın Kombos Otomotiv showroom'una gazlayın. Yeni hibrit GLA ile yolların tadını çıkartabilmek için bu kampanyadan faydalanın millet.
4: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Nesit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Olympia Seaside sabahların efendisini sunar.

0: Hanımlar beyler günaydın. Şahane'de ikinci saatin startını verdik. Olympia Seaside sabahların efendisini gururla sunmaya başladı. Ve biliyorsunuz her gün sabahın köründe sizlerle birlikte oluyoruz. Amacımız belli. Yüzünüze tebessümler kondurmak ve tabii ki yolculuğunuzu birazcık daha keyifli hale getirmek. Hadi bakalım ikinci saat başladı. Günaydın mesajlarınızı yine bekliyoruz. Nereden isterseniz yollayın.
1: Türkçe müzik lideri Enerji.
0: Hoppa! Millet, Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunu dinliyorsunuz. Adım Sabahların Efendisi. Az önce söylediğim amacım sizi birazcık güldürüp günün stresinden uzaklaştırmak. Ama gerçekten para verirseniz daha iyisini yapabilirim millet. Net,

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Sevgili dinleyiciler, ne haber millet? Burası Radyo Enerji ve adım Sabahların Efendisi. Ben 1986 yılında atletizm yarışmalarına katılmaya hak kazandım. Ama beden eğitimi öğretmenim bunu bana söylemeyi unuttu. İşte bu dinlediğiniz program yıllar boyunca bu sebepten yola çıkarak biriktirdiğim öfke ve kinin eseridir. Evet, güle güle dinleyin. Yani zaten öyle yapıyorsunuz. Hayatım acılarla dolu bir harabe sevgili dinleyiciler. Herkes, her şey bana zalimce davrandı ve kanımı emdi. Bu sizin dinlediğiniz elimde kalan posa. Evet, sabahların efendisinin posasını dinliyorsunuz şu anda. Sizin ilk günahınız neydi bilmiyorum sevgili dinleyiciler. Benim ilk günahım insanlara dürüst ve iyi davranıp haksızlık etmemek oldu. Sanki birisi sürekli sen acı çekmek için doğdun sabahların efendisi diye bağırıyordu bugüne kadar. Herkes bir kilometre yürüyorsa sen iki kilometre yürümek zorunda kalacaksın sabahların efendisi diyordu ses. Herkes aşkı bulsa ve dünyada aşkı bulamamış olan tek bir kadın kalsa bir de sen hiç heyecanlanma diyordu ses. Sonra öğrendik akıl hastasıymışım ben. Ama şimdi daha iyiceyim. İyiyim demedim, iyiceyim ya. Keyifliyiz, neşeliyiz. Olympia Seaside'ın katkılarıyla sabahların efendisinin ikinci saatinin startını vereli 10 dakika oldu. Değil mi? Zaman su gibi akıp geçiyor arkadaşlar. Fırsatları değerlendirmek lazım. Fırsat dedik de aklıma geldi arkadaşlar. Bak, şu anda yaptığınız her şeyi bırakın ve sesimi iyice açın. Çünkü şu an tam karşınızda. Tamam, radyodayız. Karşınızda değilim ama müjdem tam karşınızda millet. Kuzey Kıbrıs vatandaşları, bavulları hazırlayın. Olympia Seaside ile Akdeniz'in tam kalbine taşınıyoruz. Şaka yapmıyorum ha. Adamlar resmen Kıbrıs'ta ev sahibi olmayan kalmasın diye muhteşem bir kampanya yapmış. Sıkı durun, kulaklarınıza inanamayacaksınız. Kuzey Kıbrıs vatandaşlarına özel Olympia Seaside projesinde tam %10 indirim. Hani o hep hayalini kurduğunuz denize sıfır, şimdi orada olsam dediğiniz lüks yaşam var ya, işte o yaşam şimdi size özel indirimli. İçinizden şey diyorsunuz, tamam da sunucu parçası. Ayıp ediyorsunuz ama. Devir ekonomi devri, peşinatı, faizi ne olacak bunun dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, Olympia Construction hepimizi düşünmüş. Evin kapısını aralamak için sadece %20 peşinat yeterli. Geri kalanı ne olacak derseniz tam 36 ay vade yapıyorlar. Peki ya faiz sunucu parçası? Bak. Tamam, sıkı tutun o zaman. %0 faiz. Yanlış duymadınız millet. Faiz maiz yok. Sıfır. Yazıyla sıfır hem de. Yani peşinat minicik, vade uzun, faiz yok. Üstüne bir de %10 Kuzey Kıbrıslı indirimi. Vallahi bu fırsatı kaçıran sonra çok üzülür benden söylemesi. Hadi telefonlar kilitlenmeden, hatlar kopmadan hemen yerinizi ayırtın. Yazın numarayı, veriyorum. 0539 111 90 90. Tekrar ediyorum, 0539 111 90 90. Detaylı bilgi almak istiyorsanız da www.olympiaconstruction.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Unutulmayanlar enerjide.

Olympia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

yazın konforu. %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve nefis bir cuma sabahında yine sabah yayınında %100 canlı bir şekilde sabahların efendisine denk geldiniz. Ya Rabbim, ne kadar şanslı insanlarsınız. Vallahi billahi sizin yerinizde olmak isteyen ben dahil o kadar fazla insan var ki. Ya söyler misiniz, Kuzey Kıbrıs'ta dinleyebileceğiniz bu kadar zeki, bu kadar başarılı program sunucusu var mı arkadaşlar? Varsa söyleyin, hemen işini halledelim. Siz hiç merak etmeyin. Adresi verin bize. Bizim gündüz kuşağı sunucusu Ece Kanmaz'ı tanırsınız. Son zamanlarda çok sıkı diyette. Bu yüzden uzun süre diyet yapan insanların düştüğü duruma düştü. Evet, çok iyi göründüğünü zannediyor. Bana geçen şey dedi. Ya sabahların efendisi dedi. Şu son 5 kilo vermesi en zor olan kilo ya. Ececiğim dedim. Kendini çok şanslı saymalısınız o zaman. Çünkü son 5 kilona 29 kilo kaldı. Ben ona sakinleştirici diyetini önerdim. Nedir diye sordu. Sabah uyanınca 4 tane yatıştırıcı ilaç alıyorsun. Bütün gün yiyecekler ağzının kenarında böyle salyayla beraber dışarı akıp dökülüyor. Ben her mesleği taklit edebiliyorum, iyi bir oyuncuyum. Hayır, radyo sunuculuğu onlardan biri değil, merak etmeyin millet. Ama mesela sadece kadınların gittiği spor salonlarında antrenörlük yapmak istiyorum. Hatta bir yere başvurdum, tamam da dediler. Kadınlara vücudunuzun durumunu nasıl açıklayacağız? Ya aman canım dedim, bütün derdiniz bu olsun. Şey deriz ya, terzi kendisi gönlü dikemez gibi bir şey söyleriz. Olmaz mı? Bence olur vallahi.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Milletim, burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, sabahların efendisi. Bu bizim son anonsumuz mu? Yok, hayır, size sormuyorum. Aracının başında dinleyenler yani muhtemelen cevap veriyordu. Hayır, asla son anonsun olmamalı. Ama biliyorsunuz benim için belirlenmiş bir saat aralığı var. O saatin dışına çıkarsam para vermiyorlar. O yüzden ben çok çıkmamaya gayret gösteriyorum. Uzun yıllardır burada çalışıyorum. Her sene yeni bir sözleşmeyle yola devam ediyoruz. Fena gitmiyor yani. Güzel gidiyor ya. Güzel gidiyor. Bazen gerçekten uzun zaman oldu arkadaşlar. 21 yıl dile kolay. Diyorum ki kendi kendime, bu sene son olabilir sabahların efendisi. Sonra içimdeki ses diyor ki saçmalama sabahların efendisi. Daha kazanman gereken çok para var. Oğlun üniversitede okuyor, sabahların efendisi diye. O zaman diyorum ki biraz daha devam edebiliriz. Ama gezmeyi çok seviyorum, bunu biliyorsunuz. Çok fazla para harcadığım bir mevzu değil arkadaşlar. Aslına bakarsanız benim bir karavan hayatım var. Bunu her zaman söylüyorum. Bayılıyorum karavan seyahatlerine. İlgilenen arkadaşlar devamlı bana yazıyor. Çünkü bazen bahsediyorum karavan hayatından. Karavanın tüm işlerinden falan. Kimle yapıyorsun bu işleri falan diye soruyorlar. Ben de tabii ki tek bir adres var. Doğru adres. İşlerinde çok iyiler. Karavan Kıbrıs diye kesinlikle öneriyorum. Muhteşemler arkadaşlar. Ya yeni karavan almak isteyenler için de bir dünya karavan var. Instagram sayfasını biliyorsunuz, karavan.kıbrıs. Girin, takip edin. Beğendiğiniz karavan için bence oraya gidip yüz yüze konuştuğunuzda bir de benim selamımı söylerseniz bir indirim yaparlar diye ben... Yok, gerçekten muhteşemler arkadaşlar. Ya, ellerindeki karavanlar bir kere çok temiz. Önemli olan kısım bu zaten. Onun dışında karavanı sattıktan sonra verdikleri hizmet inanılmaz. İnanılmaz. Ya o kadar çok ihtiyacım olduğu ve her seferinde o kadar yardımcı oldular ki. Hatta son arayışımda şey diyecekler falan diye düşündüm. Yeter be. Yeter, iliğimizi kemiğimizi sömürdün. Ama yok, her defasında da çok yardımcı oldular. O yüzden karavan hayatını düşünen herkese karavan.kıbrıs'ı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Instagram'dan ulaşın, hemen size dönerler bizden söylemesi. Pekala. Bak unuttum, beni Adana'ya davet ettiler arkadaşlar. Evet, bir arkadaşım gel güzel bir yemek yiyelim dedi. Şimdi bakın, ben biliyorsunuz uzun yıllar Türkiye'de yaşadım. 2005 yılında buraya geldim. Sık sık da Türkiye'ye gidiyorum. Orada arkadaşlarım var, görüşüyorum falan filan. Ama Adana'ya biri sizi yemeğe davet ettiği zaman gidersiniz. Bu kadar. Bu kadar. Başka sorusu olan var mı? Yok. Tamam. Evet, yani Adana'ya yemeğe davet edildiğiniz zaman gideceksiniz. Ha, problem şu. Geçen gün Instagram'da geziyorum, bir video izledim. Şimdi Türkiye'de İzmir'in sıcağı sıcaktır diyorlar. İşte Bodrum'un sıcağı sıcaktır diyorlar. Adana... Adana'daki yaz sıcağı diyor. İnsanın sıcağı ne kadar dayanabildiğini test etmek için. Onu test etmek için. Biliyorsunuz bende de bir tansiyon problemi var. Yani bir Eylül'e ekibi bekleyeceğim gibi görünüyor. Bir de uçağa binmiyorum bayağı bir zamandır. Yine bir korku geldi bana. Yani ne zaman böyle az binmeye başlasam uçağa, bu korku tekrar gündeme geliyor. Bir de işte Kıbrıs İstanbul uçağında falan millet ağlamış, birbirine sarılmış biliyorsunuz bu şeyde. Nedeni türbülansta. Bana da denk gelmez o sarılma işi ha. Valla. Ya şimdi uçakta şöyle bir problem var. Bir kere uçağa biner binmez ölümden bahsetmeye başlıyorlar. Sayın yolcular, acil bir iniş durumunda. Hey, uçağa yeni bindik ya. Birkaç dakika sabredin ya, yeni bindim uçağa. Üstelik acil iniş diye bahsettikleri şeyin, yani okyanusa böyle saatte 900 kilometre süratle inmekten bahsettiğini düşünmüyorum. Ya bak, onun da acil iniş değil. O değil ya, çarpışma anı. Gerçekten baktım ansiklopediye. İniş diye geçmiyor ansiklopedide. Açık açık güm diyor. Bir de utanmadan acil bir durum olursa ceplerinizdeki keskin sivri eşyaları cebinizden çıkarın diyorlar. Bakın, tekrar toparlamak istiyorum. Daha doğru gidiyor uçak. Ya ben diyeyim 500, yani yavaşlamış çünkü, siz deyin 600 kilometre süratle. Böyle kanatlarda 40 bin litre aşırı yanıcı jet yakıtı var ve cebinizde 2 numara bir kara kalem var. Yani ucu iyice açılmış, yalan olmasın şimdi. Gerçekten ya, neyse, şimdi bu insanlar size zarar verme ihtimali olan şeyin bu kalem olduğunu mu iddia ediyor? Ah, bilemiyorum. Bence eğitim şart galiba. Ya bak, bir şey söyleyeceğim. Bana uçak kazaları sırasında kalem veya cebindeki çakmak yüzünden ölen tek bir şey göstersinler, vallahi billahi bak, yediğimi yutacağım ben ya. Tamam mı? Hadi bakalım. Program bitti mi? Nasıl bitti diyorsun? Pekala millet, umarım keyif almışsınızdır. Haftayı kapatıyoruz. Pazartesi sabahı tekrar burada olacağız. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

Olimpia Seaside'ın sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel, Flame Ocak başı 0533 842 1881.

yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti, ev internetinden fazlası. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bu yazın en lezzetli haberi Pizza Pizza'dan geldi.
2: Pizza.
1: Small, medium ya da large pizza alana cips, hot wings, bechamel stick, nugget, kola ve dondurma bir arada. Menü 1 sadece 590 lira. Menü 2 sadece 1090 lira. Menü 3 ise sadece 1890 lira. İster arkadaşlarla maç keyfi, ister

0: 30 Haziran tarihleri arasında geçerlidir. Pizza pizza, mutluluğun en lezzetli hali.
1: Pizza pizza pizza.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri.

konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.

0: ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
1: Süpermarket. AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: İKA Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS.

ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Yeah.

Yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

herkese mutlu günler, keyifle geçen mükemmel bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı isimlerinden biri Edis burada, şarkısı Mayhoş'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: yaygın kapsama alanı ve yüksek hızlı internet deneyimiyle evinde kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell Ev İnterneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Bengü burada. Şarkısı Karma ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

Türkçe listelerimizde yer bulan özel şarkılardan birini çok özel iki isimden dinleyeceksiniz. Rock Sound'u deyince şüphesiz bu isimler akla geliyor. Gökçe ve Pamela burada şimdi. Sevilen düetleri Adresler Karıştı ile ikili Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS Süpermarket.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle İskele'ye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp. Deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

0: küçük süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin. Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

bir sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri İrem Derici burada. Çok sevilen şarkısı Durum Çok Acil'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enes.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

bir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rox Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti bir

saatin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar. Gişe

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Harika bir cuma gününün tam ortasındayız. Tarihler 17 Temmuz'u gösteriyor. Yine geldi çattı bir hafta sonu daha diyebiliriz. Keyifli şarkılar, keyifli konular bugün yine sizlerle bu programda 16'ya kadar birlikteyiz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: gişekıbrıs.com En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Tan Taşçı konseri 8 Ağustos Cumartesi Girne Kratos Premium Otel açık hava sahnesinde. Ona

Haber, gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Yaz geldi. Şimdi yenilenme zamanı. Tatil mi planlıyorsunuz? Evinizi mi yenileyeceksiniz? Düğün hazırlıkları mı başladı? Nearest Bank yaz kredisi yanınızda. %4.08'den başlayan faiz oranları, 72 aya varan vade seçenekleri, hızlı onay, kolay başvuru. Hayallerinizi ertelemeyin. Yaza rahat girin. Nearest Bank. Hayatın her anında yol arkadaşınız. Kampanya 30 Eylül'e kadar geçerlidir. Ne güzel şey.
2: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com.
5: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi hafta sonu geldi çattı ve bu hafta sonu yine birbirinden güzel konserler, etkinlikler sizleri bekliyor. Rap konserlerinden dünyaca ünlü starlara, yıldızlara kadar birçok konser, etkinlik, parti, festival hepsi var adamızda. Tam da böyle yazın ortaları, hafta sonu, Temmuz ayı gerçekten gümbür gümbür bir hafta sonu bizleri bekliyor. Detaylar, biletler İşe Kıbrıs'ta ve müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ederken 2050'de muhtemelen gerçekleşecek şeylerden bahsedeceğim. Evlerde kişisel robotlar yaşayacak. Robotlar birçok işi devralacak. Arabalar tamamen kendi kendini sürecek. Görüntülü konuşmalar holografik olacak. Herkesin bir yapay zeka klonu olabilir. Paketlerin çoğunu dronlar getirecek. İnsan anıları dijital olarak saklanabilecek. Akıllı gözlükler telefonların yerini alacak. Nakit neredeyse tamamen bitecek. Şehirler çok daha yeşil olacak. Mamutlar yeniden yaşayabilirmiş. Herkes her dili anında konuşabilecek. İnsanlar hayvanlarla iletişim kurabilir. Telefon bataryaları onlarca yıl dayanabilirmiş. Uzay turizmi sıradan hale gelecek. Her gün böyle sizlerle ilginizi çeken içerikler paylaşmaya devam ediyorum ama 2050'de bunlar başımıza gelecekse çok da bir şey kalmamış. Yani yaklaşık bir 24 sene sonra olabilecek şeylerden bahsediyorum. Çok da uzak bir ihtimal değil. Teknoloji günden güne böyle artıyor, çoğalıyor, hayatımıza daha da dahil oluyor. Neden olmasın, birlikte yaşayıp göreceğiz.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

0: Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı

adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskele'de eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu sene de yine birbirinden güzel düetler, işbirlikleri dinledik. Dinlemeye de devam ediyoruz. Hande Yener ve Madrigal onlardan biriydi. Ego ile geri döndük reklamların hemen ardından. Ve şimdi Hadise ve Murda ile devam edeceğiz. Ve radyonuz enerjide enerji keyfi bu güzel cuma gününde devam ediyor.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ece ile Enerji Keyfi.
2: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati karşıladık. Gün ortasında 17 Temmuz tarihler Cuma günündeyiz. Bir hafta sonu daha geldi. 14.04 şu an itibariyle saatler. Derya Ulu'nun en enerjik şarkısıyla açılış yaptık. Şimdi Sezen Aksu da enerjimize enerji katacak ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Salonumuzda filmimiz başlamak üzeredir.
0: Film başlıyor. Ama bu keyif tek başına olmaz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve şimdi Gişe Kıbrıs demişken de bu hafta sonu birbirinden özel isimler konser vermeye gelecek adamıza. Daha geçtiğimiz günlerde Sıla'ya karşı bir tutuklama kararı çıkarıldı ama serbest bırakılmış, yurt dışı yasağı denildi. O konuda da yasak yokmuş. Yani yarın Sıla konserine gidecek olanlar aklınızda bulunsun. Sıla adamıza gelip konserini verebilecek. Kratos Otel'de gerçekleşecek konseri, detaylar biletler Gişe Kıbrıs'ta zaten. Müziğin en iyisi de radyonuz Enerji'de.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve bugün birçok yeni şarkı yayınlandı. Onlardan biri de Emre Fel'den geldi. Merdan adlı yeni şarkısını bizlerle buluşturdu. İlerleyen günlerde listemize dahil edeceğiz. Ve bugün Bengü ve 7 yıl aradan sonra Berkay'dan yeni bir şarkı, Mert Demir'den yeni bir şarkı, hatta yeni bir albüm, Serdar Ortaç'tan, Gökhan Türkmen'den, Yüz Yüzeyken Konuşuruz'dan birçok isimden yeni şarkılar var. İlerleyen günlerde listemize dahil ediyor olacağız. Çünkü radyonuz Enerji en güncel Türkçe pop şarkıları sizlerle buluşturuyor ve Enerji Keyfi devam ediyor.

biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.

0: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
1: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
2: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Vento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti birlikte deneyimleyelim.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: GişeKıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Yeni saate doğru ilerlediğimiz dakikalardayız ve sevdiğiniz şarkılarla birlikte bu güzel cuma gününde havalarda oldukça sıcak. İlerleyen dakikalarda sizlere harika bir güzel bir hediyem olacak. Tatlı bir çekiliş yapacağız. İçinizi ferahlatacak, keyif verecek, hem lezzet verecek bir çekiliş olacak. Kulağınız radyonuz enerjide olsun. Yeni saat içerisinde sizlere bir çekiliş bekliyor. Enerji Keyfi devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Bu saat dilimi içerisinde içinizi ferahlatacak çok güzel, çok lezzetli bir hediyem olacak, çekilişimiz olacak. Kulağınız bende olsun, enerji keyfi devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kesintisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40 çift 0. Zaya Coastal Club.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ederken şimdi sizlerin içinizi ferahlatacak bir çekilişle karşınızdayım. Önce WhatsApp numaramızı kaydedin. 533-888-10-10 533-888-10-10 numaralı WhatsApp hattımıza ilk yazan kişiye çok güzel bir Ice Americano hediye edeceğim. Bir kişiye çift adet Ice Americano hediye ediyorum. Nereden ediyorum? Quadro Coffee'den ediyorum. Lefkoşa'da Köşklü Çiftlik bölgesinde bulunan hem de tam stüdyomuzun karşısında bulunan kafeden harika bir Ice Americano içme fırsatınız olacak. Ve tabii ki de enerji keyfinde şu an böyle içinizi ferahlatan bir çekiliş. Dediğim gibi 533-888-10-10 numaralı WhatsApp hattımıza içmek istiyorum, ben istiyorum ilk yazan kişiye ben de sizlere hediye ediyorum. İki kişilik Ice Americano benden söylemesi enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: var.
1: Cyprus Express enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

Enerji. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro

0: seçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539-112-1888. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
3: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533-866-1310.
4: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
5: Gişekıbrıs.com.
6: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik ve bir haftanın daha sonundayız. Önümüzdeki hafta 13-16 arası tekrardan bu frekansta buluşuyor olacağız. Hafta sonu yine Pop 20 listesiyle beraberiz ve Pop 20'de harika hediyeler sizleri bekliyor olacak. Sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Hoşça kalın, iyi hafta sonları.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.

0: Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
1: Lefkoşa'da denizle buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin, lezzeti

0: Duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Niyarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niyarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niyarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niyarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

0: adanın en iyi plajı, en çılgın partisiyle birleşti. Girne'nin o meşhur eğlence vizyonu Merit kalitesiyle iskeleye taşındı. İskelede eğlence şimdi yeniden şekilleniyor. Merit Royal Gardens Otel bünyesinde açılan Zaya Coastal Club'da eğlence gündüz başlıyor. Adanın en dikkat çeken beach club'ında güneşin ve denizin tadını çıkar. İstersen hiç hız kesmeden akşamın çılgın açık hava partilerine ve DJ performanslarına ortak ol. Gündüz muhteşem bir beach, gece sınır tanımayan bir kulüp, deniz kenarında, gökyüzünün altında kisitisiz eğlence. Yerinizi şimdiden ayırtın. 0533 887 40.0 Zaya Coastal Club.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir.
2: Hit müzik burada.

0: akşamın tatlı belası.
1: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi.
3: İKAS Süpermarket.
4: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında güvenli şekilde ödeyin. Vaktinizi harcamayın. Aracınızı şimdi güvence altına alın.
5: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
6: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
7: Bike, always be with you.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Lezzetin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel, Flame Ocak başı. 0533 842 1881.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

0: İhtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti birlikte deneyimleyelim.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Yeni hibrit GLA ile şimdi yola çıkın. Ödemeyi gelecek yıla bırakın. Konfor, teknoloji ve hibrit verimlilik bir arada. Yeni hibrit GLA. 45 bin sterlinden başlayan fiyatlarıyla Combos Otomotiv Showroom'larında. Telefon 0533 866 1310.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKA Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKA Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKA.

yazın konforu. %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor. Enerji. 93.1. Sadece hit müzik.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba? Nefis.

Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.

Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz.

Lefkoşa'da Deniz'le buluşmak mı istiyorsunuz? Bento Del Mare Balık Restoran, Şef Hazar Amani ile sizler için yenilendi. Adada Steakhouse mı arıyordunuz? The Capital Grill Steakhouse, Şef Hazar Amani'nin muhteşem menüsüyle sizi bekliyor. Concord Tower Otel'e gelin. Lezzeti bir

0: duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bu sıradan bir yolculuk değil. Hazırsanız Retro Express kalkıyor.

ki. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Ark'ın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842

yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap. Toyota Yaris senin olsun. İKA süpermarkette alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş

enerji, ilk beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Yazın konforu %35 indirimle evinizde. Mağazamızı ziyaret edin. Konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
1: Ataner Etüt Merkezi ile eğitim yılına güçlü bir başlangıç yapın. İlkokul etüt programları ve uzman kadrosuyla KGS hazırlık gruplarında kayıtlar başladı. Az kişilik sınıflarda birebir takip, Ataner'e özel akademik kitapçıklar ve güçlü akademik rehberlik, kaliteli yemek, güvenli ulaşım ve merkezi konumla verimli bir eğitim ortamı. Ataner Etüt Merkezi 539 112 18 88. Bizim gücümüz bütünsel eğitim.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.

0: ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan hayata.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Kesintisiz bağlantının keyfini çıkar. Üstelik ihtiyaç duyduğun her an Turkcell'in uzman ekibi desteğe hazır. Turkcell ev interneti. Ev internetinden fazlası. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Etin en lezzetlisi, mezelerin en özeli. Şef imzalı tarifler The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başında. Her akşam 18'den, pazar günleri ise 13'ten itibaren hizmetinizdeyiz. Rezervasyon için The Arkın Colony Hotel Flame Ocak başı 0533 842 1881.
0: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
2: Süpermarket. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
3: Ön bizim ekim böğürtlemez.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı.
1: Yazın konforu %35 indirimli evinizde. Mağazamızı ziyaret edin, konforun eşsiz rahatlığını Şafakom'da keşfedin. Hamitköy yolu üzeri. Konfor.
2: İKAS Süpermarket'ten yılın kampanyası başladı. Alışverişini yap, Toyota Yaris senin olsun. İKAS Süpermarket'te alışveriş artık çok daha kazançlı. Her 4000 lira ve üzeri alışverişe bir çekiliş hakkı kazan. Toyota Yaris sahibi olma fırsatını yakala. Hem evinin ihtiyaçlarını karşıla, hem de yepyeni bir otomobil kazanma şansını kaçırma. Çekiliş tarihi 31 Aralık 2026. Alışverişlerini İKAS Süpermarket'ten yap. Çekilişe katıl. Büyük hediyeye bir adım daha yaklaş. İKAS Süpermarket. Kazandıran alışverişin adresi. İKAS
3: Süpermarket. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Fresh enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

ki. Hadise konseri 18 Temmuz Cumartesi Girne Rocks Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Concord Aria. Muhteşem plajı ve enfes restoranlarıyla Girne'de açıldı. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji. Hey!

0: şarkılar kimler?
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sigara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.